0: Kralın duvarı sorçalım Türkiye'yi. Kralın o çok sınır.
1: Pond demir de yatayım. Kralın
0: bana günah atmışlar işte. Tüp yatayım.
2: Kız sesi istiyor, sesi.